0: Reklāmā ჩვენებურზე.
1: Spectechnikis Saimedo da Khangrdzilibi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime teknikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis teknikistvis. Qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardachera. Kholod SMG-shi. Telefoni 5